0: Evet, Roger'ı hatırlarım.
1: Eleven 23.
0: Route.
1: En route. Left is 1750 Big Cypress Boulevard. 137.